0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yer

0: altı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: Tahsil Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Ek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Ek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 19 Haziran 2026 Cuma oldu bile yine hareketli ve heyecanlı bir hafta sonuna giriş yapacağız. Hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. YKS sınavı yarın sabah ve pazar günü iki oturum halinde düzenlenecek. Yayında ayrıntılarını, uzmanların önerilerini, son gün tavsiyelerini hatırlatacağım, konuşacağız elbette. Yetmiyormuş gibi yarın sabah Türkiye saatiyle 06'da milli takım, milli futbol takımımız Paraguay ile karşılaşacak Dünya Kupası kapsamında. Bizim çocuklara da başarılar diliyoruz. Sınava girecek olan adaylara da başarılar diliyoruz. Dediğim gibi hareketli bir cumartesi ve hafta sonu bizi bekliyor. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Hadi başlayalım Cuma'ya.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

Sunmax'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Babama çok yakışır.

dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız. Evde huzurla, yolda güven.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Ki yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TV bu.com.tr'de.

Kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır mısınız? Ben hiç bu kadar hazır olmamıştım gerçekten. İstanbul başta olmak üzere hafta sonu ülkenin birçok kentine sağanak yağış gelecek. Yağışların özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Afyon, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleriyle Ankara'da kuvvetli olması bekleniyor. Hatta uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini söylüyor bu bölgeler ve kentler için. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok ama yağmurun bir serinlik getireceğini ümit ediyorum. İstanbul'dan söz edilmemiş. Nasıl algılamam gerekiyor bu yağmur durumunu İstanbul için, onu ayrıca araştıracağım. Rüzgar rahatlatıyor bu arada, o yüzden ben memnunum bu halimden. Semicek'le devam edeceğiz cuma sabahına. Son dönemde popüler olan dizilerde yayınlanan şarkılar da hem kendi popülaritesini artırıyor, hem diziye katkı sağlıyor, hem de aslında bazı dizilerde o şarkıların yayınlanması eser sahibinin de hoşuna gidiyor elbette. Semicek de bunlardan biri. Semicek, şimdi Sen Kaldın'la Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

çıktı. Yarın ve pazar günü milyonlarca öğrenci yükseköğretim kurumları sınavına girecek. İçişleri Bakanlığı hafta sonu yapılacak YKS için yaklaşık 45 bin personelin görev yapacağını, nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu. TC kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü yarın 07-17 saatleri arasında, pazar günü de 07-15-30 saatleri arasında hizmet verecek. Bu önemli, bakın aklınızda olsun. Ve sınav günü de yüreğimiz ağzımızda izlediğimiz bazı görüntüler oluyor. İşte sınav yerini şaşıran ya da sınava geç kalmak üzere olan öğrencilere yardım eden emniyet görevlileri. Yani onları görünce gerçekten gözlerim doluyor. YKS sınavında da hazır olacaklar. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini ve sınava geç kalma riski olan adaylara da gerekli desteğin verileceğini söyledi İçişleri Bakanı. Son günler artık. Son gün bugün hatta. Uzman tavsiyelerini de hatırlatacağım az sonra. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klimada.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
8: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: kartından birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2

Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

yapıyorsunuz şu an? Okul servisleri okul bahçelerine girmiştir artık diye tahmin ediyorum ya da girmek üzeredir. İşe gitmek için trafikte olanlar var. Onlarla her sabah kader birliği yapıyoruz zaten. Yürüyüşte sporunda olan kulaklığını takıp beni dinleyenler muhakkak vardır. Yurt dışında bu saati nasıl dinliyorsunuz mesela? Avrupa'da olanlar, daha batıda olanlar için bunu soruyorum. Bazen merak ediyorum. Yani Avustralya'dan, Asya'dan dinliyorum, anlıyorum. Çünkü saat daha ileri. Ama batıda olanlar çok merak ediyorum. Neden bu kadar erken kalkıyorsunuz? Bayılıyorum tabii buna. Daha doğrusu Türkiye'den ve dünyadan o kadar çok yayınlarımızı dinliyorsunuz ki biz de artık sadece Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu değiliz sayenizde. Mayıs itibariyle genel radyolar sıralamasında Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Teşekkür ediyoruz. Emeklerimize karşılık bulmak muazzam. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz de hem bunu korumak için hem de bir gün zirilyon yıldır Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olan Kral FM'in yerinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Kardeş radyomuz elbette ama rakip olamayız anlamına gelmiyor. Bir bakmışsınız bir gün Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral Pop olmuş olmasın mı?

0: tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Amerika-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal önceki gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Karaal Tuzla'da bulundu. 7 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. duruşma görüldü. Aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası kaldırıldı. Amerika, İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. YKS'ye saatler kaldı. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etap bugün hizmete giriyor. Sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Bugün İstanbul ve Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı 28 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: rektör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador'lu hakem Ivan Barson yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları var.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava soğuyor. Yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yine heyecanlı, yine hareketli bir hafta sonu. Bir yandan yarın sabah oynanacak Dünya Kupası maçımız var. Bir yandan yarın ve pazar günü gerçekleşecek YKS sınavı var. Herkese başarılar diliyoruz. Öğrencilere de, A Milli Futbol takımımıza da. FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı ve Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde San Jose kentindeler biliyorsunuz. Takım tabii ki bölgede Türk taraftarlarca tezahüratlarla karşılandı. Kenan Yıldız çok konuşuldu sosyal medyada. Çok da tatlıydı. Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular normal olarak otele girerken Kenan abi diye bağırışları duyunca Kenan Yıldız taraftarlara imza vermek için farklı bir yere yürüyor. Orada imza dağıtıyor, fotoğraf çektiriyor. Çok şekerdi. Paraguay da bu arada henüz puan alamayan takımlardan. A milli takım gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Amerika'da Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti. Bu arada meşhur yapay zeka Türkiye'nin Paraguay mücadelesini kazanma ihtimaline %49.4'lük bir oran verdi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bakın Kim Kardashian FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyon olabileceğine dair bir hissi olduğunu söyledi kızcağız. Bakalım cumartesi günü yarın neler konuşuyor olacağız bu saatlerde.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kolombiya'nın çılgın lakaplı kalecisi Ren Higuita 1994 yılında maçın kaderini değiştirecek olası bir golü o günden sonra ismiyle beraber anılacak akrobatik akrep vuruşuyla savuşturdu ve bu kurtarışıyla futbol tarihinin en meşhur kalecilerinden biri haline geldi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
4: Gelecek şimdi yollarda.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat, Bauplast'ta,
1: oh ne rahat hayat. Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atosun gözünde, gözler üstünde.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evimde divan ev var.
9: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Evimde divan ev var.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

0: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Beklenen YKS hafta sonu geldi. Sınav saatlerinde okulların çevresinde çıt çıkarmıyoruz bakın. Yarın sabah sürekli hatırlatacağım bunu, pazar sabahı da. Çünkü bunu düstur edinmemiz gerekiyor. Hatta çocukların sınav düzenini bozmamak için Dünya Kupası maçının canlı izlenmesini sağlayan mekanlar bile bu hafta sonu bu etkinlikleri iptal etti. Çoğu yer öyle. Bu hafta sonu çocuklarımız için, adaylar için önemli. Tabii ki onları önceliklendirmek ve Dünya Kupası maçını evde de seyretmek çok ince düşünülmüş bir davranış bence. Şimdi yarın sabah temel yeterlilik sınavı saat 10.15'te başlıyor. 165 dakika sürüyor. İkinci oturum alan yeterlilik testi pazar günü sabah 10.15'te başlıyor. 180 dakika sürüyor. 3 saat. Üçüncü oturum yani yabancı dil testi de aynı gün pazar günü 15.45'te başlıyor. 2 saat 120 dakika sürüyor. Adaylar ilgili sınavlarda saat 10'dan ve 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmıyor. Biz de bu saatler arasında çıtımızı çıkarmadan adayların sınavlarını yapmalarını bekliyoruz.

Bugün Toy Story 5 vizyona giriyor biliyorsunuz. Bayılıyorum bu seriye. 11 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşuyor oyuncak hikayesi ve bu kez elbette ki teknolojiyi odağına alıyor film. Birbiriyle oyun oynayamayan çocuklar, ekran bağımlılığı gibi konular işleniyor. Halbuki son film ne güzeldi. Çocukların elinde telefon bile yoktu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Filmin müziği de çok ilgi gördü ve konuşuldu elbette. Zira Taylor Swift imzası Toy Story'nin müziğini ilk fırsatta gidip göreceğim tabii. Açlık Oyunları Alaycı Kuş bölüm 2 yine 11 yıl sonra yeniden vizyona giriyor aynı film. Jennifer Lawrence ve Liam Hemsworth gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmi ilk izlediğimde bayılmıştım. İzlemeyen varsa mutlaka tanışın bu seriyle. Ve Robin Hood'un Ölümü macera dram türünde bir yapım. Hugh Jackman ve Jodie Corner'ın başrolünde yer aldığı kast da çok iyi bence. The Death of Robin Hood efsanevi karakterin hayatının son dönemini anlatıyor. Belki havada serinlemişken ya da en azından yağmur varken sinema

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
7: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Market'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasın gözünde,
1: gözler üstünde. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız, pilot garaj,
2: oto ekspertiz. Notebook deyince vatan.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Yarın YKS hafta sonu başlıyor. Lütfen sınav yerlerinizi gidip görün bugün, eğer bugüne kadar gitmediyseniz. Uzmanların en önemli uyarısı, tavsiyesi bu. Ve uzmanlar adaylara yeni konu çalışmak yerine bugün dinlenmelerini, sınav yerini önceden görmelerini ve 4 yıllık birikimlerine de güvenmelerini öneriyor. Peş peşe deneme, sınavı çözmek ya da yeni konulara yönelmek bugün asla yapmayacağımız bir şey. Sakin kalmaya çalışın. Bugün tam anlamıyla son gün. Artık temiz havaya, sahile gidip biraz zihninizi dinlendirebilirsiniz. Temiz hava belki akşam uykunuza da rahatlık verecektir. Ulaşım planını yapmadıysanız bugün mutlaka yapın. Sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartlarınızı kontrol edin ve aileler de öğrencileri aynı konularda desteklemeli ve rahatlamalı diyor uzmanlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Yarın sabah yine yolda birlikte oluruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben gidiyorum. Harika bir cuma olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Bu arada yarın sabah Türkiye-Paraguay karşılaşması var Dünya Kupası'nda biliyorsunuz. Türkiye saatiyle 06'da başlayacak maç. Maçtan sonra yayında olacağım. Ben yayına girdiğimde YKS sınavı başlamamış olacak. Heyecanlı bir sabah olacak. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Sızdırı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İki sıcak gelişmeyle başlayalım NTV Haber Portalı'ndan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhan Karaal önceki gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Karaal Tuzla'da bulundu. Sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltında. Adalar Belediyesi'nde operasyon var. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. İnternet haberin manşeti de CHP'de İzmir depremi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde yaşanan süreçlerin CHP'ye zarar verdiğini savunan Tugay, "Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullandı. Hürriyet'in manşeti var sırada. "Biz bu savaşı neden yaptık?" manşet. Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Sıcak bir gelişme var sırada. Son dakika haber portalından, Amerika'daki Times Meydanı'nda silahlı saldırı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silahlı saldırı şoku yaşandı. İki kişi meydanda ateş açtı. Meydandaki insanlar telaşla kaçışırken o anlar kameralara yansıdı. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şimdi de Sabah gazetesi, İstanbul'da gurur günü öne çıkan başlık. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak. Hat Halkalı'dan havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlayacak. Ve Milliyet'e bakıyoruz şimdi de, yasa dışı kumar bağımlılarına Umut Limanı sığınak oldu manşet. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor. Sözcünün manşetine bakalım. İlk hedef kayyum işgalini bitirmek. Üst başlık, Özel'in CHP'ye karşı kurulan kumpası bozacak planı belli oldu. Özgür Özel yol haritasını şöyle açıkladı. CHP bugün AK Parti'nin işgali altındadır. Buna karşı direniyoruz. Kurultay kararı alınmazsa felaket senaryosu olarak yeni parti lazım. Saatleri zafere kurun, Sözcü'de logonun yanında dikkat çeken başlık, milliler kader maçına çıkıyor. Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya kaybeden milliler yarın Paraguay karşısına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Paraguay'da ilk maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmişti. Yarınki maç sabah saat 6'da. NTV Haber Portalı ile bitirelim. Hava 4 derece soğuyacak, 15 ilde sel tehlikesi. Son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji 15 ili sel tehlikesine karşı uyardı. Sarı kodla sel uyarısı yapılan 15 il şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma, haftanın son iş ve okul günündeyiz. Kimler burada? Hepinizi görmek istiyorum. Mesajlarınızla lütfen siz de yayınıma eşlik edin. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca her sabah olduğu gibi bu sabah da çok keyifli şarkılarımla sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy Jean.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
6: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
2: Siz de aracını

Ne keyifli bir cuma sabahındayız, öyle değil mi? Evet, yüzümüzde bir tebessüm var. Çünkü hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Bugün lütfen stresi bir kenara bırakın. Akşam ne plan yapacağınızı düşünün ya da hafta sonu tatilinizi nasıl geçireceğinizi düşünün. Böylelikle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Arabanızda, iş yerinizde ya da evinizde nerede dinliyorsanız enerjiniz yüksek, modunuz şahane olsun. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Semih Cenk'le devam ediyor. Evet, en sevdiklerinizden biri çıkmaz bir sokakta.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

güneşi, kuş sesleri ve radyodan gelen güzel müzikler. Daha güzel bir başlangıç düşünemiyorum demiş sevgili Suna. Ne güzel bir mesaj bu. Bahçeyle, çiçeklerle uğraşmak gerçekten terapi gibi. Şu an senin yerinde olmak isterdim açıkçası. Gelen bir diğer mesajsa şöyle. Uzun zamandır sessiz dinleyicinizim. İlk kez mesaj atıyorum. Programınızı ailece çok seviyoruz. Enerjiniz hiç eksilmesin. İyi yayınlar demiş sevgili Şenol. Teşekkürler Şenol. Sessiz dinleyicilerime o zaman ben buradan seslenmek istiyorum. Lütfen orada sessiz bir şekilde dinlemeyin. Mesajlarınızla yayınıma katılın. Ben dinleyicilerimin ne yaptığını, nereden bizi dinlediğini inanın çok merak ediyorum. Evet sevgili Şenol, bu güzel mesajın için sana da teşekkür ediyorum. Peki o halde sıradaki şarkıyı size armağan edeceğim. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle. Gel popun kralında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: bilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bir dinleyicimiz demiş ki o kadar güzel şarkılar çalıyorsunuz ki radyodan ayrılamıyorum. Acaba bu şarkıdan sonra ne gelecek diye merakla bekliyorum. Beni Kral Pop Radyo'ya müptela yaptınız. E ne güzel yapmışız. Müzik ruhun gıdasıdır. Bakın bilimsel araştırmalarda şöyle söylüyor. İnsan beyninin müzik dinlerken salgıladığı dopamin, lezzetli bir yemek yerken ya da güzel bir haber aldığınızda salgılanan hormonla aynı. Yani şu an resmen bilimsel olarak moral depoluyorsunuz. Hadi biraz daha depoyu dolduralım o zaman. Linet, meğerse.

0: Gerçek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Gerçek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Türkçe pop ve alternatif müziğin son yıllardaki en güçlü isimlerinden biri olan Emircan İrek, hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündemde. Sanatçı 3. stüdyo albümü Fiyakalı için geri sayıma başladı. 26 Haziran'da yayınlanacak albümün ilk şarkısı Geçmiş Geçmiş'te. Tüm dijital platformlarda yayında. Müzik dünyasının en güzel haberlerini kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edin.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan

0: çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hediyenin babası

0: Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
3: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
4: Pop'un kralı Kral Pop.

0: zam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
1: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
2: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, yarın cumartesi ve saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı başlayacak. Liste güncellenmeden önce ilk 5'te kimler var bu hafta bakalım. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 3 numarada Mebrure, Değilim. 2 numarada Blok 3 ve Poise işbirliği Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numarada ise Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli. Merakla 1 numaranın değişip değişmeyeceğini beklediğinizi biliyorum. Ama benim fikrimi sorarsanız Manifest ve Ajda Pekkan Hileli ile yarın da 1 numarada kalacak. 1 numara ile ilgili sizin de tahminleriniz varsa lütfen benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Pop'un kralında şimdi konuğumuz

Yarın çok önemli bir gün. Hem YKS sınavı heyecanı hem de Dünya Kupası heyecanını yaşayacağız. İkisi bir arada. Evet, 20-21 Haziran yurt genelinde YKS Yükseköğretim Kurumları sınavı yapılacak. Sınava 2 milyon 500 bine yakın aday girecek. Tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum. Aynı zamanda Türkiye saatiyle yarın sabah 6'da Türkiye-Paraguay karşılaşması. Millilerimize de başarılar diliyoruz. Dünya Kupası maçını canlı izleme imkanı sunan bazı mekanlar, parklar, belediye müesseseleri maç izleme etkinliklerini iptal etti. YKS sınavı nedeniyle öğrencilerimiz için biraz sessiz olmamız gerekiyor. Yarını heyecanla bekliyoruz. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta, KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Hopin, alışveriş gücü.
2: Hop hop kral. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dünyanın en mutlu ülkeleri araştırmalarında ortak bir nokta var. İnsanlar sevdikleriyle daha fazla vakit geçirdiklerinde mutluluk seviyeleri artıyor. O zaman ne yapacağız? Hafta sonu tatilimizi sevdiklerimizle bir arada geçireceğiz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın ne plan yapıyor olursanız olun, nerede olursanız olun, en iyi müzikle ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumda olacağım saatler 11'i gösterdiğinde. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Çok güzel, çok huzurlu ve eğlenceli bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Var.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
6: İngiliz Home farkı var.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Galaxy Yiğit Akı ileriye götürür.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
2: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor. Benim.

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur. Haziran ayı.

0: Alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador'lu hakem Ivan Barson yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları var.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden giriş geliş olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine

ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: karşısında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Opin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Opin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Karaal, Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Sağlık durumu iyi, konuyla ilgili 8 kişi gözaltında. İlk bilgiler Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları geldi. İstanbul'da Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay'ın ardından 5 belediye meclis üyesi de istifasını sundu. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine mektup gönderdi. Mektubunda Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz dedi. Amerika ve İran arasındaki mutabakata dair dikkatler bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerdeydi, ancak Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre ziyareti ertelendi. Resmi imzaların atılacağı toplantı bugün yapılmayacak. Erzurum merkezi 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı. 260 milyon liralık işlem hacmine sahip çetenin 14 üyesi tutuklandı. YKS'ye artık saatler var. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe teknik direktör seçimini İsmail Kartal'dan yana yaptı. Bir yıllık sözleşme imzalayan Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Öte yandan Sarı Lacivertliler yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Her konuda anlaşmaya varılan Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli takımın Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına artık 24 saatten az bir süre var. San Francisco Bayarraya stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubundaki maçlarla devam edecek. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyi geçiyordur gün. Tam ortasındayız artık günün cuma günü. Sabahın koşuşturması geride kalmış. Akşam rahatlığı henüz gelmemiş ama ilginçtir. En çok bu saatlerde kısa kaçış hayalleri kurulmaya başlanır. Ya haftada sonu bir şey mi yapsak? Cuma gününden bir plan program mı yapsak? Bir sahil, bir kahve sohbeti, bir tatil planı mesela birkaç günlük. Ya da sadece telefonun çalmadığı bir saat bile çoğu zaman yetiyor aslında, değil mi? Belki de günün en dürüst saatleri bunlar. Kendimize isyanımızın olduğu saatler. İsyanımız başkasına değil, yanlış anlaşılmasın. Kendimize ve kendimize isyanımızdan dolayı neye ihtiyacımız olduğunu daha net hissettiriyor gün ortası. Size de öyle mi? Siz ne hissediyorsunuz? Varsa cevabınızı paylaşın.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreni.

0: detaylar akbank.com'da.
1: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Cuma günü gün ortası nasıl geçiyor diye sormuştum az önce. Dedik ki günün tam bu saatlerinde insan neye ihtiyaç olduğunu daha net hisseder diye. Kimi tatil ister, kimi biraz sakin kalmayı, kimi sadece kafa dinlemeye ihtiyaç duyar. Sonra sordum sizin neye ihtiyacınız var diye, bir dinleyicim bakın ne diyor. Benim şu an ne tatile ne paraya ihtiyacım var, bir günlüğüne kafamın susmasına ihtiyacım var diyor. Sürekli bir şey düşünüyorum, evi düşünüyorum, işi düşünüyorum, yarını düşünüyorum. Bir gün boyunca hiçbir şey düşünmeden oturabilirsem bu bana yeter der. Galiba son dönemde birçoğumuzun aynı şeye ihtiyacı var değil mi? Tam olarak bu aslında. Hanımefendinin söylediği gibi bir şey yapmak değil, bir süre hiçbir şey düşünmemek. İşte belki o zaman hafta sonunun hakkını veririz.

Cuma günü genellikle kendimizi ödüllendirdiğimiz günlerden biri olur. Özellikle de akşamüstü saatleri. Eğer çalışıyorsanız, çıkmışsınızdır iş yerinden. Acaba bugün bu haftanın şerefine bir şeyler yapsak mı diye düşünürüz. Öyle büyük şeylerden bahsetmiyorum. Belki kendinize ayıracağınız kısa bir zaman, belki küçük bir alışveriş, bir kahve, belki sevdiğiniz bir tatlı, kısa mola yani. Denir ki insanlar küçük ödüller sayesinde motivasyonunu toplar, koruyabilir. Gerçekten herkes de çalışır mı bilmiyorum ama ben de işe yarar. Bazen insanın kendisine bunu hak ettim diyebilmesi gerekiyor ve bu her zaman büyük şeylerle olmuyor. Bence bir şarkı seçmek de bir ödül. Kendimize ait bir şarkı belirleyip onu dinlemek de işte bu küçük ödüllerden biri. Bu şarkıyı da ben sizin yerinize seçmiş olayım. Ahiyan sırada, rüya gibiydi.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
7: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım.net, Sigortam.net, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Bu hafta dinleyicilerime bol bol teşekkür ettim. Neden derseniz birlikte dinlemenin gücünü ortaya koyduk hep beraber. Çünkü son açıklanan RIAK araştırmasına göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Ve zaten öyle değil miydi diyebilirsiniz. Evet öyleydi ama bu devam ediyor işin güzel tarafı ve gelen sıralamada Kral FM'le birlikte ilk iki sırayı paylaşıyoruz. Daha ne olsun. Ama biliyorsunuz radyonun en güzel tarafı da rakamlardan ziyade aynı anda binlerce insanın aynı şarkıya eşlik ediyor olması, aynı sohbeti dinliyor olması, o konuyu düşünüyor olması, aynı duyguda buluşması özetle. Birbirimizi tanımıyor olabiliriz ama aynı frekansta buluşuyoruz. Bu da yetiyor değil mi? İşte bu yüzden teşekkür ediyorum. Bu başarı hep birlikte dinlemenin başı.

0: Gerek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Gerek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Cuma günü hafta sonu hazırlığı yapanlar, hava durumuna bakın yalnız. Evet, yaz yağmuru, yaz sağanakları bu hafta sonu Türkiye'nin birçok noktasında etkili olacak. Belki bulunduğunuz şehirde de şu anda yaşıyor olabilirsiniz. Ama güzeldir, değil mi? Yaz yağmurunun başka bir karakteri vardır. Kış yağmuru gibi değildir. İnsan onu görünce hemen eve kaçmak istemez mesela. Hatta bazen camın önüne geçip biraz izlemek ister. Ben özellikle bir açık alanda ama üstü kapalı, yani çok da ıslanmayacağım bir yerde izlemeyi çok severim. Bu hafta sonunda dediğim gibi Türkiye'nin birçok noktasında yaşanacak bu ve bir de romantizmi vardır o işin. Bir anda kararan gökyüzü, toprağa düşen ilk damlalar, o meşhur koku değil mi, yağmur kokusu. Yağmurdan birkaç saniye sonra ortaya çıkan, herkese çocukluğunu hatırlatan o güzel toprak kokusu. Onun verdiği rahatlık, ıslanırsın ama bilirsin yarım saat sonra zaten kuruyacaksın. Tabii şemsiyesiz yakalanınca insanın romantizmi biraz azalabiliyor ya da trafikte kaldığında sıkıntı oluyor ama siz yine de bir plan program yapacaksınız. Hafta sonu hava tahminlerine bakın. Nasıl olsa Haziran'da bir şey olmaz deyip geçmeyin.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 3

an yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop Radyo'da beraberiz. Şarkılarımızla, sohbetimizle yayınımızı sürdürürken sıradaki şarkı aklıma ne getirdi biliyor musunuz? Sezen Aksu var sırada. Ey Aşk'ı dinleyeceğiz. Ama Sezen Aksu deyince tabii yeni şarkıları olduğu kadar eskiler de geliyor akla. Birçok klasik, unutulmayan şarkılar. Sahi neden eskimiyor bu şarkılar? Trend değişiyor, dünya değişiyor, hayat değişiyor ama şarkılar kalıyor. Bazı şarkılar, hepsi değil tabii de, bazıları kalıyor. Sezen Aksu şarkıları kalıyor mesela. Çünkü onlar sadece müzik değil. Bir dönemin tanığı, bir aşkın, bir yolculuğun, bir yazın tanığı. Belki de bir kışın. Sanırım bu yüzden bazı şarkıları dinlediğimizde değil de yeniden yaşadığımızda seviyoruz. Yani bize onu ilk duyduğumuzda ya da bizi etkilediğindeki anıyı hatırlamak hoşumuza gidiyor. Ve işte şimdi dinleyeceğimiz Sezen Aksu şarkısı Ey Aşk acaba sizi hangi hatıraya götürecek? Belki de bir anınız yok bu şarkıyla ama şu an itibariyle bir anı geliştirecek.

Yakın zamanda telefonunu değiştirecek dinleyicilerimiz var mı? Ya da değiştirmek istiyor ama bu kadar para vermek zoruma gidiyor diyenler de vardır. Onu ben çoğu zaman yaşıyorum. Alt tarafı telefon bu kadar pahalı olmamalı diyoruz ama işte teknolojinin bir bedeli var ya artık maalesef. Peki telefon seçerken telefon hafızası önemli mi sizin için? Sanırım önemli çünkü bir araştırma çıktı karşıma. Telefon hafızasını en çok niçin kullanıyormuşuz biliyor musunuz? Fotoğraflar. Ama fotoğraflar içerisinde de bir ayrım var. Ekran görüntüleri. Belki yüzlerce, belki binlerce ve çoğumuzun neden aldığını bile hatırlamadığımız ekran görüntüleri. Bir tarif, bir mesaj, bazen bir paylaşım, indirim haberi ya da dedikodu olsun diye Instagram'da bir görüntü alıp paylaşmak. Ama biliyorsunuz değil mi? Bazı platformlarda bir başkasının hesabının ekran görüntüsünü aldığınızda bildirim gidiyor. Bu platformlara dikkat. Bir telefon markasının yaptığı kullanıcı alışkanlığı analizi bu. Telefon hafızasını en çok dolduran gereksiz içerikler arasında gösterilmiş ekran görüntüleri. Modern çağın dijital çekmecesi. Eskiden not defteri vardı, şimdi ekran görüntüsü.

0: amca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu. Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
1: gözler üstünde. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Havercis. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz.

Mustafa. İyi paslarla geldi. Hadi, hadi. Vurdu ve gol.

0: Kimsa.com'da. Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Evimde divane var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divane
2: var. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Cuma gününden hafta sonu planı yapan var mı diyorum da bir taraftan da heyecan var hafta sonunda. YKS heyecanı. Evet. Yükseköğretim Kurumları sınavı. 2,5 milyona yakın bir aday aylarca hatta yıllarca emek verdiği bir sınav için sıralara oturacak yarın. Belki şu ankinin son tekrarını yapıyordur. Gerçi yapmayın diyor işin uzmanları da. Kimi heyecandan ders çalışmayı bırakmıştır. Olur. Midem bulanıyor diyordu benim yeğenim girecek mesela. Ne yapıyorsun dedim. Gelsene yemeğe. Midem bulanıyor yemek yemiyorum. Niye? Heyecandan. Acaba yeterince hazır mıyım diye düşünüyor mesela. Ama şunu söylemek lazım tabii. Bu bir sınav. Önemli. Biliyorum. Hayatınızda açacağı kapılar açısından da önemli. Verdiğiniz emeğin karşılığını görmek açısından da önemli. Ama sizi tanımlayan şey sadece bu sınav değil. Yani siz çözdüğünüz soruların toplamından çok daha fazlasısınız. Sonuç ne olursa olsun bu bir yolculuk ve gösterdiğiniz çaba takdire hak ediyor. Biz buradayız, Kral Pop'ta yanınızdayız. Kalbiniz sakin olsun, zihniniz açık olsun. Yarın da yayınlarımızın başında olacağız, sizlerin yanında. Sınav süreçlerini de takip edeceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra Kral Pop'ta yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe teknik direktör seçimini İsmail Kartal'dan yana yaptı. Bir yıllık sözleşme imzalayan Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Öte yandan Sarı Lacivertliler yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Her konuda anlaşmaya varılan Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. Amilli takımın Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına artık 24 saatten az bir süre var. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubundaki maçlarla devam edecek. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubundaysa gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'daysa Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
2: hava uzmanı. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Haziran.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
3: İstikbal'de. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
6: English Home farkı var.
7: Pilot garaj shop'u expertise.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Memnuniyetin sigortası. Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası. Reklam.
5: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
6: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
7: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
8: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
9: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: 19 Haziran Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Megakent İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta bugün hizmete açıldı. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını aktardı. Bu sabah güne iki CHP'li belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandık. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 53. duruşması görüldü. Aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet bu sabah Karaal'ın Tuzla'da atıl bir fabrika alanında bir konteynerde bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay'ın ardından 5 belediye meclis üyesi de istifasını sundu. Müzik paylaşım uygulaması Spotify İstanbul'da ofis açtı. Türk müziği Spotify'da bugüne kadar 294 milyarı aşan dinlenme sayısına ulaştı. Son 5 yılda %190'ın üzerinde büyüme kaydeden Türk müziği platformun en hızlı gelişen kategorileri arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın saat 10.15'te temel yeterlilik sınavıyla başlıyor. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapanacak. Yani saat 10'dan sonra sınava gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle

0: Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: San Francisco San Jose'den merhaba. Milli takım Paraguay maçına hem fiziksel hem de mental olarak hazır. Milliler için final maçı. Hem Montella bunun farkında hem de oyuncu grubu. Hatalarından ders çıkardılar. Fiziksel olarak hazır haldeler ve en önemlisi de bu geride kalan bir hafta boyunca zihinsel yıpranmayı tamamen attılar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün Montella'nın basın toplantısı vardı. Paraguay maçında rakipten daha çok bizim kendi hazırlığımız, bizim oyunumuz öne çıkacak ifadesi vardı. Bunu belirtelim. Milli takım Paraguay maçına nasıl bir 11 ile çıkacak? Kalede Uğurcan'ı göreceğiz. Dörtlü bir defans attı. Sol bek Ferdi, stoperler Melih ve Abdülkerim sağ bekle değişiklik olacak. İlk maçta Zeki Çelik oynamıştı. Bu kez Mert Müldür'ün sahada olmasını bekliyoruz. Önlerinde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek. Hücuma destek verecek üçlü orta saha. Sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta Yunus Akgün ve 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz. Montella'nın hücum hattındaki tercihi Kerem Aktürkoğlu şeklinde San Jose'den gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

19 Haziran ve Cuma günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Herkese merhaba, trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, iyi çalışmalar ve hafta sonu öncesi Cuma günü akşamına ilerlediğimiz zaman diliminde önümüzdeki 2 saatinizde Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Gündemde konular var. Hafta sonu A Milli Futbol takımımızın karşılaşması, ayrıca üniversite adaylarımız YKS sınavına girecekler. Son bir gün kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir tarafta da haftayı genel çalışma açısından tamamlamak üzereyiz diyebiliriz. İyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi sevdiğiniz şarkılarımız var. Ayrıca birazdan bir sürprizim var. Bir kazanan belirleyeceğiz. Detayları az sonra aktaracağım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Manifest'le daha iyi zaman.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Japan Delenno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
7: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

dinleyicilerimize Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Vialen Tema Park'ta muhteşem bir gün geçirebilmeleri için davetiye kazandırıyoruz. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Gezen'den tutun ki 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. 360 Plus'a birbirinden eğlenceli ve 7'den 77'ye herkesin adrenalin, keyif, eğlence dolu bir gün geçirebileceği Vialen Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandırmak istiyorum. Bunun içinse 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. 25. mesajın sahibi. Mesajınıza adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi yazıp gönderiniz. 25. mesajın sahibi bizden bugün Vialen Tema Park'tan davetiye kazanacak. 4 kişilik günlük giriş hakkının sahibi olacak. İyi şanslar dilerim ve yangın yeriyle devam ediyoruz.

Geldi çattı YKS sınavı. İçişleri Bakanlığımız hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Tabii burada her birimize çok önemli bir görev düşüyor. O görevse özellikle okul çevreleri başta olmak üzere gürültü yapmamak. Öğrencilerimizin odağını etkileyecek, bozacak her türlü sesten uzak durmamız gerekiyor. Yaklaşık 11.883 okul, 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Başarılar dileyelim. Minnetle birlikte teşekkür edelim. Öğrencilerimizin konforlu bir şekilde sınava girmeleri için çabalayacaklar. Ayrıca nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bir kez daha ileteyim. Şimdiden adayların eksiklerinin olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini de bir kez daha altını çizelim. 2.450.560 üniversite adayı öğrencimiz. Canı gönülden başarılar diliyoruz. Umarım hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz puanlara ve okullara kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ama hep söyleriz ya, hayatın birçok sürprizi var. Stresi yöneterek, odaklanarak güzel bir sınav geçirmeniz temennimiz. Kral Pop Radyo'da şimdi Sefo, Demet Akalın, Yerinde Dur Zamanı.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
8: Ne istersen Neon 11.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL.

0: fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj
3: Expertise. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt.

beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Keskesen'den Adalet Kulesi'ne, Macera Perest'ten Viking'e, Çılgın Nehir'e, 360 Plus'a herkes için harika bir eğlence sunan Vialan Tema Park'ta az önce bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş ve WhatsApp numaramızı iletmiştik. Gönderilen mesajlardan 25. mesajın sahibi Hazel Selanik oldu. Tebrik ediyoruz. 4 kişilik biletinizle Vialand Tema Park'ta harika bir gün geçireceksiniz. İyi eğlenceler ayrıca. Önümüzdeki günlerde dinleyicilerimize kazandırmaya devam edeceğimizi hatırlatıp gönderilen mesajlara teşekkür edelim ve Pop'un Kralı'nda APO dinleyelim şimdi.

0: Gerçek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Gerçek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

takımımız yarın sabah 06'da Paraguay ile karşılaşacak. Heyecanla bekliyoruz. Bu arada D grubundaki ABD-Avustralya karşılaşması da bu akşam saat 22'de oynanacak. A milli futbol takımımıza yarayan bir sonuç olması temennisiyle yarınki maçta A milli futbol takımımıza gönülden başarılar dileyelim. Hatırlatayım, hafta sonu YKS sınavı, dolayısıyla ilk müsabakada etkinlikler vardı. Çok keyifli bir arada kutladığımız, maç izlediğimiz ama talihsiz bir şekilde yenilgiyle başladığımız bu etkinlikler yarınki karşılaşmada olmayacak çünkü YKS sınavı var. Ve vatandaşlarımıza yine hatırlatıyorum, yarın sabah itibariyle öğrencilerimize sınavlarında odaklanabilmeleri için gürültü yapmadan coşkuyu sınav saatlerinde biraz erteleyeceğiz ya da sessiz sevineceğiz. Sonrası zaten hep birlikte kutlamaya devam ederiz. Umarım yarın güzel bir galibiyetle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkı Manifest, Ajda Pekkan, Hileli ile devam edelim.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detay

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: 22 Haziran.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Ülkemizin en çok izlediği film oldu ve birinci sırada yer aldı. Şimdi bugün yeni filmler var, birbirinden önemli yapımlar. Oyuncak Hikayesi 5 geldi. Ayrı animasyon, komedi, devam filmi çok ilgi gören yapım. Robin Hood'un ölümü, aksiyonu, gerilimi, macerası. Hugh Jackman başrolde. Adalet için savaşan Robin Hood'un hayatının son dönemine odaklanan bir yapım. Normal, aksiyon, dedektif, gerilim türüyle vizyonda yer aldı. Koloni, korku severler için. Korkuda cinhar da var alternatifler arasında ve Duck da var, yerli yapım. İlk bilim kurgu severler için bir film. Romantik kahraman da bu haftanın gerilim türlü yapımı. Sinema severlere haftanın yeni filmlerine hızlıca bir göz attık ve Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. Göndermek istediğiniz mesajlarınıza, duygu düşüncelerinize şu an itibariyle 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımız aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Kral Pop Radyo'da şimdi Ahyan

Gönderdiğiniz mesajlara teşekkür edelim. Bursa'dan Nilay'ın mesajıyla başlayalım. Tüm YKS'ye girecek öğrencilere başarılar, zihin açıklığı dilerim. Ve A Milli futbol takımımıza da başarılar. Eşim Turgut'la kızım İlayda yolda sizi dinliyoruz. İyi yolculuklar bizden de size. Fatih Bahçeli Evler'den şu an iş yerimizde müşterilerimizle dinliyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarıma, Murat abi, Sungun abiye ve herkese çok selamlar diye gönderdiği mesajı. Biz de size iyi çalışmalar, bereket dileyelim ayrıca. Antalya'dan Türkan, millilerimize başarılar, heyecanla bekliyoruz ve tüm üniversite adaylarına başarılar. Antalya'dan selamlar. Kuzey Milano'da bizi dinliyor. Üniversite öğrencisiyim. Yarınki sınavda herkese başarılar diliyorum. Canım ülkeme, aileme selamlar. Yılmaz ailesine buradan selam gönderiyorum. Almanya'dan Umut, eşim Nazlı'nın doğum günü kutlu olsun. Buradan onu çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Biz de Nazlı Hanım'ın doğum gününü kutlayalım ve Umut Nazlı çiftine de mutluluk dileyelim. Ayrıca Umut Bey, güzel ülkeme selamlar. Temmuz'da görüşmek üzere diye de not düşmüş. Dünyanın herhangi bir noktasında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize kocaman selamlar, sevgiler.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: kattan birini kazanma şansı.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

pazar öğleden sonra 3. oturum gerçekleşecek. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum bir kez daha. A milli futbol takımımız yarın sabah 06'da Dünya Kupası mücadelesinde 2. karşılaşmasını Paraguay ile oynayacak. Kalbimiz, gönlümüz bir tarafta onlarla da. Umarım galibiyetle de yolumuza devam edeceğiz. Başarılar diliyorum milli takımımıza da. Ayrıca yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımıyla görüşmek üzere. Demir Ali Çelik ben. Birazdan Vay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. A Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay ile sabah saat 6'da mücadele edecek. Karşılaşmada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'da Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Selam millet, harika bir cuma akşamından hepinize merhaba. Nasıl bir hafta geçirdiniz bilmiyorum ama her şey yolunda gittiyse şu an bu frekansta buluştuğumuza göre hafta sonu neşeniz ikiye katlanacak demektir. Berbat bir hafta geçirdiyseniz, işler ters gittiyse ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bazı hayal kırıklıklarının bu hayatta maalesef telafisi yok. Bunu hepimiz az çok biliyoruz. Yine de cuma akşamının hatırına elimden gelen en iyisini yapacağım. Omuzlarınızdaki o kurumsal stresi biraz olsun hafifleteceğim. Neşenizi yerine getirmek için buradayım. Adım Bahşe, Kral Pop Radyo'da mikrofon başındayım. Biz son reytinglerde Kral FM'in ardından Türkiye'de en çok dinlenen ikinci radyo kanalı olduk. Ve büyük bir başarı olarak kutluyoruz. Kutlamalar için ne bir prim verildi, ne bir pasta kesildi, ne bir... Ama sırtımıza bol miktarda pat pat yapıldı ve çok iyisiniz. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Efendime söyleyeyim. Bizim burada çalışma arkadaşlarım güya iddialara göre beni çok seviyorlarmış. Arkamdan öyle duyuyorum. Ama son zamanlarda çok net bir şey fark ettim. Ben gidip hatırlarını sormazsam hiçbirinin aklına gelip de benim hatırımı sormak gelmiyor. Sonra da sakince düşündüm. Yani evet, eğlenceli bir sektördeyiz. Gün boyu mikrofon arkasında geyik yapıyoruz, gülüyoruz. Ama neticede onlarla kanka falan değilim. İş arkadaşlarım onlar benim. Doğru mudur? Ben de madem öyle, bundan sonra onlara tam bir profesyonel iş arkadaşı gibi davranmaya kesin olarak karar verdim. Yani kısaca gün içinde stüdyoda yaptıkları her küçük hatayı, her mikrofon kazasını anında yayın yönetmenine gizli mesajlarla bildirip bir an önce ayaklarını kaydırmaya çalışacağım. Gerçek bir iş arkadaşı gibi, delikanlı gibi. Hatta stüdyoda sergiledikleri uydurup performanslara göre aldıkları maaşların şirkete çok fazla yük yarattığını, işte Bay J gibi değerlerin önde tutulması gerektiğini, maaşın bu şekilde. Ya dürüst olalım, bizim sunuculuk mesleği o kadar meydanda, o kadar ortada ki. Yani kimin ne ürettiği, ne konuştuğu saniyesinde kabak gibi belli oluyor. Milyonlarca insan kulaklıkla dinliyor. Her hafta rating sistemleri önümüze geliyor. Şimdi ben kalkıp bizim yayın müdürüne gitsem değil mi? Müdürüm, şu bizim çocuk hakkında piyasada çok garip şeyler duyuyorum gibi bir şey ispiyon. Yani ne gibi Bay J diyecek? Ya duyduğuma göre kurumsal binalardaki o kadınlar tuvaletine giriyormuş bir kere. Evet, erkekler çok kabaymış. Ve tuvaletlerini çok pis tutuyorlarmış ve kadınlar tuvaletine gidip saatlerce feminizm propagandası yapıyormuş. Bizim Mert Rusçuklu, evet. Sırf orada bulunduğunu mantıklı bir zemine oturtmak, durumu rasyonalize etme adına böyle yapıyor. Müdür de bana dönüp diyecek ki, Erkan da geyik adamdır yani, sağ olsun bizim yayın yönetmeni. Tamam da Bay J, şu an kendi yayın saatinde tüm ülkede en çok dinlenen pop sunucusu sen değilsin ki, adamın reytingleri uçuyor. Kusura bakma müdürüm, ben bizim şirkette ahlaki değerler reytingden daha önemli zannediyorum. Değilmiş. Ben de bugün bir şey öğrendim. Ya şimdiye kadar tek bir kadından şikayet gelmedi. Sana ne oluyor Bay J ya? Müdürüm, ben öyle ekrandaki kolpa feministlerden değilim. Samimi gerçek bir hak savunucusuyum burada. Tamam mı? Ya Bay J, ne olursun bir git ya. Git programını yaz. Olmuyor işte. Adam şirkete senden çok daha fazla sponsorluk parası kazandırıyor. Stüdyodaki kızlar da onu çok seviyor. Hepimizin abisi diyorlar. Seninse bu şirkete geldiğinde benim bir şekilde aranın açılmadığı topu topu 22 kişi kaldı zaten. Ya müdürüm, şimdi ben sadece bu durağan kurumsal ortama biraz neşe, biraz enerji katmaya çalışıyorum. Öyle masada dümdüz oturup hiçbir şey üretilmiyor ki. Hem bak, benim yüzümden bir daha bu binaya adım atmak istemeyen eski dostlar sayesinde şirkete bütçeyi sarsmayacak yepyeni elemanlar şansı. Değil mi? Zam zam zam diye bastırıyorlar. Şimdi yepyeni genç çocuklar geldi. 3'e 5'e çalıştırıyorsunuz, tamam mı? Neyse çocuklar, önümüzdeki pazar günü biliyorsunuz babalar günü. Hazırlıklar ne alemde? Evlatlarınız bu yoğun ekonomik konjonktürde gidip kayda değer, işe yarar bir hediye alacaklar mı bakalım? Yoksa geçtiğimiz ay kutladığımız o meşhur anneler günündeki harcamalardan sonra cüzdanda tek kuruş limit kalmadı mı? Benim babasız geçirdiğim 2023-2024'da üçüncü hüzünlü babalar günüm olacak. Çok tutumlu, paranın kıymetini acayip iyi bilen bir adamdı rahmetli. Şu anki gıda pahalılığını, bu enflasyonu öngörüp beni hediye masrafıyla zorlamak istememiş olabilir yukarıda bir yere gittiğine göre. Evet. Öyle müthiş, öyle ne bir şahsına münhasır bir adam. Onun o bilge duruşunun yarısı kadar olsam bana hayatta yeterdi de artardı ama asla olamayacağım. Yani karakter olarak bambaşka dünyaların insanıyız. Oğlun sana ne aldı diye soran babalar günü için. Hiçbir şey almadı. Milano'da üniversite okuyor beyefendi. Geçen gün aradı, babacığım benden bir isteğin var mı dedi. Dedim oğlan bana bir 10 euro yolla canım, dürüm ayran çekti. Tavuk dürüm ayran yiyeceğim. Bir 10 euro yollarsın.
Genel olarak bana hediye alınması fikrinden kişisel olarak pek hoşlanmıyorum. Kendimi karşı tarafa borçlu hissediyorum. Tabii ki karşılığında anında bir şey almak zorunda değilim ama evde bizim hanım bana lüks bir hediye alınca kaçış kalmıyor. En kısa sürede iadeyi ziyaret yapıp muadil bir jest planlamam lazım. Hani kaçış yok. Ve sakın arkaya yaslanıp aman canım cuma akşamı evde tutkulu bir öpücük kondururuz. Bu finansal işi tatlıya bağlarız falan. Öyle yok. Öyle olmuyor. Kanka. Peki birazdan Kral Pop Radyo'da Babalar Günü. Tabii cuma günü pazar için şimdiden kutlayacağız. Babalar Günü'nün o ev için mikroekonomik yansımalarından bahsetmeye devam edeceğim. Kulaklıkların sesini, radyonuzun sesini kapatmayın.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Prime Computest'lerde expertise'ini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
6: İngiliz Home farkı var.
7: Tablet deyince vatan.
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam balkonun

0: adı, soyadı.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Evimde divan ev var.
12: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

Japan Dile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

akşam diliyorum. Geceye bağlıyoruz. Ben Bayce. Burası da popüler müziğin asıl adresi. Türkiye'de en çok dinlenilen frekans Kral Pop Radyo. Pop müzikte. Sonunda dilediğimiz o muazzam dinlenilirlik seviyelerine. İşte az kalsın felç geçiriyordu dilim. Desenize bir dinlenilirlik. Dinlenilirlik. Ama böyle şey yapacağım. Bir de janti gelecek kulağa. Tamam, dinlenilirlik de diyebilirse dinlenilirlik. Dinlenilirlik seviyelerine. Rating zirvelerine ulaştık çocuğu. Şimdi sırada bütün Avrupa'yı radyo dalgalarıyla komple ele geçirme planımızı resmen devreye sokmanın zamanı geldi. Türkçe konuşan tek ülke olarak biz. Bilmiyorum, Azerbaycan'da falan dinliyorlar mıdır beni? Azerbaycan, iyi akşamlar. Saat kaç orada ya? İyi geceler. Ya bizim stüdyoda Illuminati gibiyiz çocuklar bu kral grupta. Türkçe pop müziğin o ritmik gücünü kullanıp dünyayı ele geçirme stratejisi. Koca yıllarca gizli gizli çalıştık. Şimdi siz tabii radyo başında muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. İyi güzel de Bayce, dünyayı ele geçirince tam olarak niyetiniz nedir? Oh. Bana hiç sormayın, ben sunucuyum. Ben sunucu emirleri doğrudan Erkan Eroğlu'ndan alıyoruz, ona sorun yani, bilmiyorum. Hain o. Galaksiler arası dış gezegenlerden alıyoruz emirleri. Niye o merkezin emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getiriyoruz? Arkasında son derece mantıklı iki sebep var. Birincisi, kurumsal maaşım gerçekten çok iyi. İkincisi, dünyayı ele geçirme fikrinde şahsen hiçbir sorun göremedim. Ne güzel işte, her şey bizim olacak. Bencilce yaşayacağız mis. Babalar günü ihmal edeceğimi zannediyorum. Unutmadım. Genelde her yıl erkekler için sessiz sedasız abartısız bir şekilde gelip geçiyor, biliyorsunuz. Ben rahmetli babamı hayatım boyunca çok sevdim. Üzerimde hiçbir zaman anlamsız bir başarı baskısı kurmadı. Benden geleceğe dair devasa beklentileri olmadı. Tek istediği onun oğlu olmamdı. O kadar. Gerçekten. Yani etrafta hikayeler duyuyorum. Çocuk babası kendisini bir kez olsun tebrik etsin, sevsin diye atletizm pistlerinde 60 kilometre maraton koşmuş filan. Ben hayatım boyunca öyle büyük azimler, hırslar hiç kasmadım çocukla. Zaten farkındaysanız hayata karşı da çok fazla bir kariyer hırsım yok. Günde 2 saat çalışıyorum. 35 yıldır. Neşeli konuşma yapıyorum. 35 yıl. Ne oldu bari dedim, geçen gün bizim o maraton koşan kankama, koştun o kadar yolu. Ne dedi babam finish çizgisinde? Şey demiş baba. Ne oldu yani, şimdi koştun 60 kilometre, döndün dolaşın yine aynı yere geldin. kardeşim, madem adamdan takdir görmeyeceğini biliyorsun, yapma, koşmasana. Benim babam son derece tatlı, kendi halinde bir adamdı. Hayatta anlam veremediği modern şeylerle karşılaştığında sert tepkiler vermek yerine sakince nedenini sorardı. Mesela lise yıllarında

harçlığımla o meşhur yırtık jean pantolonlardan almıştım. Eve geldim, pantolonun üstünde görünce dedi ki oğlum ne oldu? Başına ne geldi, yolda bir şey mi? Ne oldu? Yaralanmadın değil mi evlat diye sordum. Yok baba demiştim, bir şey olmadı. Mağazada tam olarak bu şekilde böyle satılıyordu. Öyle al. Neden dedi? Hayret de tabii. Çok çalıştım. İnşaatta tırmaladım da kotum parçalandı görüntüsü vermek için mi bu kadar para döktün diye. Oğlum sen radyoda her akşam komiklik yaparak, lafazanlık ederek geçindiriyorsun evini. Bu pantolonun çalışmaktan yırtıldığına bir insanı bile inandıramazsın ki. Baba moda bu, moda. Yeni akım dedim. Neyse adam durumu bizim anneme anlatmış. Annem de gece ben uyurken gitmiş dikmiş kotu. Her iğne iple bir güzel dikenli. Ne dersin ki şimdi böyle bir anne şefkatine? Mecburen teşekkür ederim anneciğim, ellerini dert görmesin dedim. Yırtık havalı duran yerleri ve örgülü mörgülü dantelli bir şeyler ayarlamışlar. Bazı tamamen mahvetmiş. 2 yıl hiçbir kadın yüzüme bakmadı. Tek kot pantolonunu çünkü. Dedim ya son derece eli sıkı. Harcamalar konusunda aşırı temkinli bir ailede büyüdüm. Bir gün gece yarısı susayıp mutfağa gittim. Babam mutfağın tezgahın önünde. Sadece don var üstünde, ayakta dururken buldum. Kendi başına zaten feci bir görsel felaketti benimle. Rahmetli gücenmesin ama. Baktım karanlıkta gizli gizli bir şey atıştırıyor. Yaklaştım, muzu bildiğin kabuğuyla beraber çiğniyor. O sırada arkadaşım da bizde kalıyor. O da su içmek için arkamdan mutfağa geliyor. Babam o halde görünce salona kaçtı. Abi baban dedi. Arkasından başka bir kelime edemedi. Çocuk korkuyor. Ha? Gittim ya. Baba ne yapıyorsun ya? Muz kabuğuyla yenir mi dedim. Bana döndü. Dedi ki oğlum asıl vitamini kabuğunda. Artı insanı 12 saat tok tutuyor. Ne istiyorsun? Bütçe dostu. Erkek olmayı, hayatta kalmayı bana öyle kurallarla öğretmedi. Tamamen kendi imkanlarımla, deneme yanılma yoluyla öğrendim. O yüzden ancak bu kadar olabildi. Bildiğin gibi işte. Yani bu kadar ol. Ne? Ama hakkını yemeyeyim. Ölmeden önceki son 40 yıl boyunca günde en az 2 defa gözlerimin içine bakıp seni çok seviyorum oğlum. Gerçekten. Belki de tam olarak bu yüzden hayatımdaki ikili ilişkilerde, evliliklerimde hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olmadım. Çünkü birlikte olduğum kadınlardan o bildiğin seni seviyorum cümlesinden daha güçlü, daha sarsıcı bir şey bekliyorum. Yok. Şimdi 3. eşimle hayatımda bana bu konuda nihayet tam anlamıyla tatminkar bir cevap veren o ilk kadınla son derece mutlu bir bebeğim. Ne dedi ki Bay J? O kadın sana o meşhur egonu tatmin edecek. Şöyle dedi, babamın bu şehirde 6 dairesi, 3 tane de dükkanı var. Hepsi de benim üzerime kayıtlı. Ah!

Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ne haber millet? Bay J yayında popüler müziğin asıl radyo kanalı Kral Pop Radyo stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Zaman gerçekten çok acayip bir zaman. Yani Allah'tan diyorum şu koca yaşamım zarfında dünyada bin türlü absürtlük, bin türlü acayiplik, saçmalık yaşadım da günümüzün garipliklerini pek yadırgamıyorum artık. Herkesin ağzında ya, bu da olsa şaşırmam oğlum artık falan diye. Uzaylılar gelse şaşırmam. Kim gelecek ki başka? Gelen geldi zaten. Giden gitti, aldı da artık biliyor muyum? Gelmemesi gereken de geldi. İyi de Bayşe, şu an bu ülkede sana en acayip gelen, zihnini en çok zorlayan şey ne? Şöyle kilosu 50 liraya satılan patates. Market fiyatı pazarda bazen daha pahalı olabiliyor. Yani şimdi neden patates? Kendiniz bakın, bu konuda ne kadar haklı olduğumu ve aslında içinizden bana katıldığınızı siz de beğen. Bakın 55 yaşım bitti, 56'yı yaşıyorum ve hayatım boyunca zihnime sabitlediğim bazı mutlak doğrular var. Bunlardan en önemlisi, dünyadaki her türlü finansal krize, her türlü fakirliğe karşı elimizdeki en büyük, en güvenli liman patatesti. Anladın? Bak, Sovyet Rusya'da patates yerlerdi. Lastos'tan önce perestroika'dan önemli. Eğer mutfakta birazcık tuzun, köşede iki dal odunun varsa günü bir şekilde pürüzsüzce kurtarırdın. Hayat pahalılığı her sektörde var ama gıda fiyatlarının ulaştığı bu nokta, diğer teknolojik nesnelerin markette neredeyse bedavaymış gibi ucuz kalması. Mesela kasaba gidiyorsun, bir kilo bonfile et için adam senden 2200 lira falan istiyor.

0: İnterneti açıyorsun. Akıllı saat, nabız ölçer, adım sayar, akıllı bileklik, smartwatch, akıllı saat. 100 lira. Yan sanayi, yan sanayi. Orijinal değil. Abarttım 100 lirayı tamam ama anladınız siz beni. Ya da ne bileyim profesyonel dijital etiketleme makinesi. Topu topu ne bileyim 1000 lira. Ya evde oturup etiket makinesiyle ne yapacaksın Bahçe, delirdin mi? Şimdi dürüst olun, çok zevkli değil mi? Ha? Al makineyi eline. Cuma akşamı. Televizyonda da bir şey yok. Diziler falan bitti. Evdeki her şeyi tek tek etiketle işte. Gerekirse üstlerine kendi kafanızdan biçtiğiniz acayip fiyatlar yazın. Önemli değil. Mesela eve yeni gelen yavru kediye şu ana kadar daha alt üstü 3 aylık veteriner aşıları, maması, bakımı, temizliği, röntgen, mengen, tam ne bileyim 25 bin lira harcamışsınız temizliğine. Al makineyi çat diye yapıştır 25 bin lira diye üzerine. Aldın, yazık kediye, yapmayın. Çat. Eksi 25 bin lira net zarar etiketi. Veya ne bileyim nikah defterimin tam kapağının üstüne geleceğe yönelik bir uyarı olarak şunu yazıp yapıştırmak çok eğlenceli. Tavsiye edilen tüketim tarihi 2027 Nisan. Sonrasında sistem garanti vermez. Eski günleri, o her yerde maskeyle gezdiğimiz dönemleri bazen içten içe özlüyorum be. Lütfen hakaret etmez misiniz? Şey gibi düşünün bunu. Ya sokakta yürürken gözleriniz tam nereye bakıyor, kimi süzüyor, dışarıdan belli olmasın diye yüzünüze büyük bir güneş gözlüğü takarsınız yani. Ben de gün içinde her yalandığımda mesela, her sinirlendiğimde o anki yüz ifademi sokaktaki herkese anında görsün istemiyorum. Maske bir kişisel konfor alanıydı. Açık konuşacağım.
1: Ya Bayce, manyak mısın? Durduk yerde sokakta neden yalanıyorsun?
0: Yok yok, manyaklıktan değil. Bu biyolojik bir durum. Benim dudaklarım gün içinde çok kuruyor. Nefes alıp verirken fena halde çatlıyor. Geçen evde otururken eşim tam karşımdaki koltukta. Neyse, bu ev içi diyalogları bu akşam uzatmak istemiyorum ya gerçekten. Lafı tam yerinde keselim.
1: Kesme Bayce.
0: Keseceğim, benim programım. Al sana müzik.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçim.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
3: English Home farkı var.
4: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
10: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
11: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: akşam varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klimada.

stüdyoda beni yine yalnız bırakmayarak ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam. Evde tek başıma otururken bazen cidden sıkılıyorum. Yani böyle yüzünü görmediğim, karşılıklı konuşamadığım ama bir şekilde benimle aynı frekansta buluşmuş sizlerle vakit geçirmeyi ne kadar çok seviyorum bilseniz. Bilemezsiniz, sevmiyorum. Çalışmak istemiyorum. Antisosyal misin Bahşe? Ne antisosyal değil, direkt anti her şey. Ben her şeye karşıyım, muhalifim ben. Her şeye. Hayatım öyle pek kolay da geçmedi. Yani dile kolay.

Değil mi? 55 yaşı devirdim. İnsan bu yaşa gelince bazen herkesten her şeyden irite oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tadım tuzum yok. Hatta tam şu anda mikrofon başında konuşmak bile canım istemiyor. O derece sinik bir moddayım yani. Karım ne kadar şanslı bir kadın ha? Evet. Hayat dolu neşe saçan cıvıl cıvıl bir adamla evlendi. Gençliğin en güzel baharında. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Meşhur radyo sunucusuyum. Türkiye sınırları

Ben genel olarak hayatta hiçbir zaman çok fazla çaba sarf etmek istemiyorum. İstemiyorum. Ne oluyor ki? Ha? Ne oluyor? Neyi zorluyoruz? Günün sonunda hepimiz aynı yere gidip ölüyoruz. Biz burada her akşam bütçe hesabı yaparken bilim insanları laboratuvarda füzyon enerjisini keşfetti gitti. Ne oldu? Bana ne faydası var füzyon enerjisinin? Kuantum bilgisayarı ilk defa Harvard Üniversitesi'ne satılmış, kullanılıyor. Bana ne? Bana ne faydası var? Benim faturaları kompanse ediyor mu o füzyon, o kuantum? Var mı bir katkısı? Pardon. Ya benim şu an 24 yaşında oğlum var. Kendimi hala çocuk sahibi olmaya hazır hissetmiyorum. O peder şahi sorumluluğu almaya zerre kadar hazır değilim. Gençken son derece saf, temiz yüzlü bir çocuktum. Hani o meşhur romantik komedi filmlerinde böyle tam nikah memurunun önündeyken gelin tarafından terk edilip masada tek başına bırakılan o hüzünlü masum çocuk. O ben. Ben. Lanet olsun, benim filmlerimde hep evet dediler. Şey gibi görünüyordum uzaktan. Hani kız annesine ısrarla der ya, anneciğim ben mutlaka Bahçe ile evlenmek istiyorum. Kalbim onun için atıyor. Annesi de sinirle bağırır. Lafını bile duymak istemiyorum kızım. Çok köklü bir aileden geliyor olabilir. Çok varlıklı, acayip yakışıklı bir çocuk olabilir. Ama onun o sıra dışı tarzı, o marjinal arkadaş çevresi bizi aşar. Biz ailece onaylamıyoruz. Erken mi evlendin acaba Bahçe? Biraz alışkanlık, bağımlılık yaptı. Biraz 27 yaşındaydım. Biraz erken. Bizim dönemde biraz o kadar daha normal değildi yani. Bilemiyorum. Yani 27 yaşındaydım ilk nikah masasına oturduğumda. Oldukça yavaş gelişen, olgunlaşma evresini geç tamamlayan bir karakterim oldu benim. Evlendikten sonra da içsel gelişimim durmadı. Değişmeye devam ettim. E ne oldu? Eser kalmadı o ilk gün evlenen adamdan. Kalmadı. Tahmin edin ilk eşim bu hızlı karakter değişiminden sonra ne kadar mutlu oldu evde. Ya şimdiki aklım olsaydı kesinlikle çok daha geç yaşta evlenirdim. Gerçi ikinci evliliğimi de 43 yaşında yaptım. Yine yanlış, yine tamamen yanlış. Ya Rabbim ne kadar yavaş geliştim ben. Kişiliğim, evlilik mantığım. Peki şimdi durumlar nasıl Bahçe? Şimdi bilmiyorum. Bilmiyorum, karakter gelişimi için çabalamayı tamamen kestim. Her şeyi yakışına bıraktım. Belki de tam olarak bu yüzden şimdi evde mutluyuz. Yani birbirimizi kurcalamıyoruz fazla. Bir yerde okumuştum, kızlar genelde babalarına benzeyen erkeklerle evlenirler diyordu. Sizde de durum böyle oldu mu hanımlar bilmiyorum. Valla bizim hanımın babası dışarıdan bakınca son derece düzgün, sorumluluk sahibi, tam bir aile babası. Hatır şinas, çalışkan bir adam. Alakam yok. Yani ben düzgün değilim, sorumluluktan nefret ederim. Aile babası yarı yarıya. Hatır şinas dersen hiçbir arkadaşımın hatırını sormam. Çalışkan hiç değilim. Ben karakter olarak kendi anneme daha çok fazla benziyorum. Vücut yapısı olarak da bedenlerimiz aynı. O gece. Bir genetik. Genetik çok acayip bir şey. İkimiz de evde yemeği, özellikle tavuğu elle yemeyi çok seviyoruz. Ve bir kadına uzun süre bağlı kalmak ikimiz için de felsefi olarak büyük bir problem. Neyse, biz şimdi o karmaşık bağları şarkılara bırakalım. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları neşeyle devam ediyor. Ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: 19 Haziran Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında günün manşeti İstanbul'dan. Megakent'te bugün Halkalı Arnavutköy metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını bildirdi. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz diye de konuştu Cumhurbaşkanı. Devamında gündemine ana muhalefet partisinde yaşananları aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir ifadelerini eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz bilgi, birikim, liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın dedi. Becerebiliyorsanız şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin diye de ekledi. İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı. Manşet TRT Haber'den. Amerikalı üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16'da başlayan bir ateşkes konusunda anlaştığını aktardı. İsrailli bir yetkili ise Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydetti. Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü. Devamında da Lübnan, Yukarı Nebatiye, Atşit ve Şevkin beldeleri hava saldırısıyla hedef alındı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşet, AK Partililerin tembelliği Selma'nın hayallerini yıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında imzalanan ve Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a birçok ticari imtiyaz tanıyan anlaşma, AK Partili milletvekillerinin meclise eksik katılımının ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu'ndan geçmedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yaşananlara ilişkin Türkiye'nin kaybedeceği, sadece Suudi Arabistan'ın kazanacağı bu anlaşmanın reddedilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olmuştur, dedi. Anadolu Ajansı'nda ise spordan bir manşet, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı, devam mı niteliğinde bir maça çıkacak, artık saatler var. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da karşılaşacak. Müsabakada El Salvador'la hakem Ivan Barton düdük çalacak. Net gündemde haftanın kapanışını bir uyarıyla yapıyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavı yarın temel yeterlilik testiyle başlıyor. Pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Yarın temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanacak. Yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için de nüfus müdürlükleri açık olacak. İçişleri Bakanlığı da Dünya Kupası'nda yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Kararın yarınki EKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındığı açıklandı. Kral ailesi olarak bizler de sürücülerimize özellikle sınav saatlerinde korna kullanırken hassas davranmalarını hatırlatır, sınava girecek tüm üniversite adaylarına başarılar dileriz. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı, devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. A Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da mücadele edecek. Karşılaşmada El Salvador'lu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda saat 22'de Amerika Avustralya, sabah 6'da Türkiye Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya Fas ve saat 3.30'da Brezilya Haiti karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Selam millet. Radyoları başında frekansta kalan sadık dostlar. Bay J yayında Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Dile kolay. 35 yılın içinde hala bu radyolarda her akşam aralıksız konuşuyorum. Herkes beni büyük bir keyifle dinliyor diye ümit ediyorum. Ama hayatımdaki bir kadın bile beni bir gün olsun sakince dinleyemedi. Bu nasıl bir... Yani bir... Hani her şeyin bir karşılığı olması gerekir. Bedel mi ödüyorum? Ben bunun asıl nedenini çok iyi, net biliyorum çocuklar. Yıllardır radyoda komedi programı sunuyorum yani. Hatırlarsınız hani o meşhur komedyenimiz Cem Yılmaz kariyerinde ilk defa ciddi bir drama filminde başrol oynadığında adam ekrana çıktığı an sinema salonundaki herkes daha sahne başlamadan kikirdemeye başlıyordu. O kafa işte yani ciddiye alınmak, evde sözünü dinletmek için illa ki televizyon kanallarında her akşam gergin suratla siyasi yorum yapman gerekmiyor. Onu mu, bu mu lazım yani? Mesleki deformasyon işte. Ne kadar ciddi, ne kadar hayati bir şey anlatıyor olursam olayım. Araya mutlaka birkaç tane sarkastik şaka sıkıştırıyorum. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Karım çok şanslı kadın. Aslında ne güzel olurdu değil mi? Bizim dünyadaki bütün politikacılarda, meydanlarda konuşurken aynısını yapsa. Netice memlekete hiçbir şey değişmez ki. Hiç olmasa ekran başında hep beraber acayip eğlenip gülüp eğlenmiş olurdu değil mi? Nasıl bir şaka mesela? Ya ne bileyim mesela Macaristan... Dışişleri Bakanı ile resmi görüşme yapan bir diplomat çıksın demek ki. Adamın ağzı o kadar kötü kokuyordu ki. Diplomatik krizi bırakın bir an gerçekten savaş ilan etmeyi düşünün gerçekten. Tomahawk, aklıma Tomahawk geldi. Ancak görüşmelerin kalanı iyi geçti. Karşılıklı mutabakat sağladık. 18 maddeyi hemen uygulamaya koyacak. Ben doğma büyüme İstanbul çocuğuyum aslında ama son 5 senedir hayatımı tamamen Bodrum'da sürdürüyorum. Yayınlarım da buradan. İstanbul insana gerçekten çok şey öğretiyor. Millet müthiş bir kozmopolitan. Kozmopolit yapı ve tüm dünya metropollerindeki gibi acımasız, ciddi bir yaşam mücadelesi var orada. Ev kiraları astronomik uçmuş, nitelikli iş bulmak zor, şehir aşırı kalabalık, ulaşım bitmeyen bir trafik çilesi, ömür yiyor. Ama her şeye rağmen insanı olgunlaştırıyor. Ben ne öğrendim bunca yılda derseniz? Bana bir an evvel bavulumu toplayıp Bodrum'a taşınmam ve hayatımı burada devam ettirmem gerektiğini öğretti o koca şehir. Zamanlama o kadar iyi oldu ki bak kişisel gelirimin muasır medeniyet seviyesinin biraz altında kaldığı bu dönemde burada kuş sesleri, begonviller ve deniz kenarı akşamüstü yürüyüşleri gibi tamamen bedava. Bütçe dostu faaliyetlere geçiş yapmış olmam kurtarıcı oldu. Beyler bayanlar kabul edelim toplum olarak bedava avantaj şeyleri son derece seviyoruz. Ben sözüm meclisten dışarı sevmiyorsanız siz bilirsiniz. Mesela ben telif haklarıyla, sanatsal üretimiyle geçinen bir sanatçıyım. Bir reklam seslendiriyorum. Atıyorum o dönem temizinden ne bileyim 20 lira kazanıyorum. Ertesi sene o işin telif hakkı hesabıma yatıyor. Hiç önemli değil ne kadar oldu. İsterse komik bir rakam. 2000 lira olsun. Var ya yeye bitmez o 2000 lira. He. Bu arada 2000 demişken farazi konuşuyorum. Enflasyon karşısında gerçekten buharlaşır o para da. Hani cuma akşamı eve gidersiniz de eşiniz kapıda kalır.

karşılayıp aşkım ev tam takır kuru bakır kalmış, git marketten bir şeyler al der ya. İşte ucuzluk marketindeki 2000 liralık sepet o kuru bakırı hafifçe ıslatır. Yarısına yeter mi bilmiyorum. Magazin sayfalarında gördüm. Genç güzel bir sarışın oyuncumuz yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek açıklamış. Cesurca değil mi? Filtresiz bir hareket. İnsan kendisiyle her zaman barışık olmalı. Ne var bunda demiş, listeyi tamam açıklayayım o zaman. Gerçi estetik de denmez buna. Yani çene dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks yaptırdım. Aslında ben benlikten çıkmışım resmen. Ben de bu vesileyle hazır mikrofon başındayken tüm kamuoyu ve dinleyicilerim adına hanımefendiye bu muazzam dürüstlüğü ve şeffaflığı için canı gönülden teşekkür etmek isterim. Baş başa. Baş başa teşekkür etmek isterim. Harika bir felsefi aydınlanma oldu hepimiz için. Bir diğer haber, ünlüler tatile çıkmış. Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkartıyorlar. Soluğu kaldıkları lüks otellerin plajlarında almışlar. Yalan. Ben 5 senedir burada yaşıyorum Bodrum'da. Her gün sahildeyim. Daha bir tane görmedim ben. Nesrin Cevatzade'yi görmedim mesela. Cansel Elçin görmedim. Zeynep Tuğçe Bayat hiç görmedim. Özge Gürel, Hande Doğan Demir görmedim. Belki de o insanlar seninle plajda karşılaşıp görüşmek istemiyorlardır. Senin harcayamayacağın kadar parayı daha iyi plajlarda harcıyorlardır. Olamaz mı? Yapmayın. Çok saçma bir ihtimal. Evet, yepyeni bir yayın dönemindeyiz ve... Yaz mevsimini açtık yani. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı.

parada hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ciğli'de Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim

bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir,

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot garaj shop'a
3: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
4: bakalım, getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: İngiliz Home'da çok

0: siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next, Top
1: Top. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

Burası Kral Pop Radyo Bay J. Ben bu saatlerde süper Türkçe hop müzik. Kesintisiz hit müzik. Bunu dinletmek benim asıl görevim ama yayını suistimal edip fazladan bir şeyler katmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz adım Bay J. Bu programa patron her zaman diyor ki bu bir müzik eğlence radyosudur ama asla eğlence müziğin önüne geçmemelidir. Her zaman müziği biz dinleteceğiz insanları. Bu yüzden unutmayın. Müzik eğlenceden önce gelir. Tamam mı? Bu yüzden şarkılar çalarken sakın gülümsediğinizi, dans ettiğinizi görmeyin veya mırıldandığınızı, kural dışı davranış. Sonra ben konuşmaya başlayınca gülebilirsiniz. Çünkü içeriye uygun davranmış olacaksınız. Öyle. Kimse size Bay J'yi dinlerken kahkahalarla güldüğünüz için garip bakmaz. En azından bakmamalıdır. Ama insanları bilirsiniz. Bazısının gerçekten hiç mizah duygusu yok. Toplumsal gerilimler bence bu yüzden çıkıyor dünyada. İnsanlar birbirini bu yüzden kırıyor. Mizah duyguları yok çünkü. Mizah duygusu demişken benzin fiyatları ha? İyice saçmalıyor dinleyiciler. Hani böyle postapokaliptik kıyamet sonrası filmlerde görürüz ya, dünyanın sonu güya yakıt savaşlarıyla, o kıyamet senaryolarıyla gelecek. Öyle sinematik falan bir durum yok. Yıllardır zaten petrol savaşları dünyanın dört bir yanında el altından yapılıyor ve dünyanın sonunun filan geldiği de yok abiciğim. Görüyoruz. Tek olan

0: şey, her sabah uyandığımızda o istasyondaki pompalardan yakıtı bir öncekinden biraz daha pahalı almak. Biraz daha astronomik bir fiyatla hepsi. Ben hala küresel yakıt satan petrol şirketlerin televizyonlarda hangi yüzle? Ya nasıl bir vizyonla reklam yaptıklarını anlamıyorum. Bize gelin çünkü fahiş fiyatla yakıt satılan şirketler arasında sizi en çok seven, sizin bütçenizi en ince ayrıntısına kadar düşünen biziz. Nasıl yani kardeş? Kardeş, madem bizi bu kadar düşünüyorsunuz, kasaya geldiğimizde parayı almayacak mısınız yani?
1: Yo, tabii ki alacağız.
0: Son kuruşuna kadar tahsil edeceğiz. Sadece sizi çok seviyoruz. Değil mi? Sevsinler. Madem bu şekilde her ay bütçemizi sarsıyorlar, ciğerler yerinden sökülüyor mecazi anlamda. Yakıt fiyatları ve o papalar günler. Reklamlar da daha kibirli, daha kendini beğenmiş ve dürüst sloganlar kullanabilirler. Değil mi? En azından daha samimi olur. Kızmam yani. Çıkıp televizyona şunu söylesem, benim umurumda bile olmaz. Bizim benzin istasyonlarımıza gelin. Zaten seve seve gelmek zorundasınız. Çünkü o altınıza çektiğiniz lüks araba ricayla, duayla, tükürükle gitmez. Harika bir meydan okuma değil mi? Bizim petrol istasyonları, yeni sloganımız, pompada patlasanız da çatlasanız da umurumuzda bile olmaz. Depoyu doldurduktan sonra ne haliniz var sevgili? Bilmiyorum, bu gidişle arabayı garaja kilitleyip toplu taşımadaki o amansız sosyolojinin içine jet hızıyla karışacağım gibi görünüyor. Neyse ki bizim hit şarkılar var ya, o pop şarkılar anonsun başında bazen

dinleyiciler, ne haber millet? Anladım, harikasınız. Okey, ben de daha iyi sayılmam aslına bakarsanız. Daha üzülmeyin, sıradan bir evli erkeğin hayatını yaşıyorum. Gönül isterdi kendi hayatını yaşayayım sıradan evli bir erkeğin hayatı yerine. Ama bilirsiniz, her ne kadar anlatılan hikayeler oldukça korku verici olsa da, istatistikler evliliği yapılmaması gereken şeyler listesinde baş sıraya oturtsa da, insanlar çok ilgili bu kuruma. Evet. Adım Bayca, burada Türkiye'nin en sevilen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Yerinizde olmak istemezdim. Akşam trafiğinde beni dinleyenlerin çoğunluğu ve memlekette bu saatte dinleyebileceğiniz en iyi show bu. Hala gerçekten nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Bana bu arada evlilik demişken sık sık şu soruyu soruyor dinleyicilerim. Bayca, neden evlendin? Senin gibi bir adam neden evlenir? Bakın, bu cevaplaması kolay bir soru değil tabii. Genç yaşta insan, özellikle erkek, tam olgunluğuna erişmemiş oluyor. Zannediyor ki bir kadını ölene kadar kendine ayırmak çok mühim bir şey. Bu benden başkasının olmayacak. Ölene kadar çok mutluyum. Ne gerekiyorsa yapalım. Damatlık, fular bile takmaya hazırım. Hayalimdeki o güzel arabayı alacak parayı biriktirmiştim. Ama sorun değil. Bu kadının ölene kadar benimle olması için o parayı kayınvalidemin, komşusunun, haminnesinin düğünüme davet gelmesi için kullanmaya hazırım. Değişik bir psikoloji. Şimdi nasıl hissettiğime gelelim. Boşanır mıyım bir gün, boşanmaz mıyım bilmiyorum. Ama size yemin ediyorum, hayatta inandığım her şey üzerine yemin ediyorum, bir daha asla evlenmeyeceğim. Bayşe, bütün evliliklerimden önce aynısını söyledin. Bir kısım da diyor ki, ama Bayce bizim evliliğimize nazar değmesin, çok iyi gidiyor. Bilmiyorum. Dürüst müyüz? Kendimize karşı dürüst müyüz? Yani erkekler kadınlara uyumlu değil, kadınlar biz erkeklere çok fazla. Ben ne söylüyorum? Hoşunuza gittiğini biliyorum kadınlar. Ama yani bunu bir iltifat olarak söylemedim. Çok fazla yani. Yani çok fazla yani... öf yeter be, amma yoruldum. Daha fazla üstüme gelme, yalvarırım biraz nefes almama izin ver tadında da var. Ya o da var içinde. Niye insanlar hala inatla evlenip duruyor gerçekten bilmiyorum. İstatistiksel olarak açık ve net bir şekilde gören 4 evlilikten 3'ü berbat bir evlilik oluyor. Daha da moral bozucu bir istatistik. Bu berbat giden 3 evlilikten sadece ikisi boşanmayla son buluyor. Kalanı ölene kadar birbirine katlanmaya devam ediyor. Abi yani size de sen... Size deseler ki, ya evet uçağa bineceksin ama istatistikler olarak 4 uçaktan 3'ü düşüyor. Biner miydiniz? İkinci istatistiğe de şöyle bakmak lazım. O düşen 3 uçaktan sadece ikisi tamamen çakılıyor. Üçüncüsü havada sonsuza kadar asılı kalıp bulutların arasında. Tam bu felsefi noktada, ne kadar felsefi olduğu tartışılabilir, okey. Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü'ne de değinmek lazım. Evlilik müessesesinin bize sunduğu en güzel ödül. O canımız, evlatlarımız, çocuklar. Umarım pazar günü o yoğun ekonomik koşullara rağmen babanıza sarılmayı, ona hak ettiği güzel sevgi göstermeyi ihmal etmezsiniz. Kucaklaşmak bedava, biliyorsunuz. Kral Pop Radyo'da biz size bir şarkı çalalım. Çünkü bu anonsu için konuşacak başka bir şeyim kalmadı benim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Alışveriş gücü. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'de.
5: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
6: İngiliz Home farkı var.
7: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla

0: istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

İyi akşamlar herkese. Benim adım Bayece. Burası popüler müziğin kralı. Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok kazanan akşam şovmenini bünyesinde çalıştıran şanlı radyo kanalı. Bizim patronu bazen gıcık ediyorum. Böyle stüdyomda bu iddialı lafları ediyorum. Hep diyor böyle. Radyomuzun teknolojik altyapısı bu kadar güçlü olmasaydı seni dışarıda kimse dinlemezdi. Şaka ediyorum. Ya adamın umurunda bile olduğumu zannetmiyorum. Yaşadığımdan haberi var mı? Ondan bile çok emin değilim, biliyor musunuz? Gerçekten. Hak da veriyorum adama yani. Devasa bir kurumsal holding sahibi. Holding binasının kapıcısı, yoldan geçen birine bu şirketi aslında bizim emmi kurdu falan dese ne umurunda olacak? Belli de o kadar umursuyor işte. Benim çok ciddi bir sorunum var. Evli erkekler beni çok iyi anlayacaktır bu konuda. Benim gün içinde bazen çok az boş vaktim oluyor. Ve o yoğun kurumsal temponun arasında boş bir vakit yakaladığımda kendimi dünyanın en şanslı mutlu insanı hissediyorum. İşte plan

yapıyorum. Gidip sakince uyurum. Birkaç saat konsolda kankamla futbol maçı izlerim diye hayal kurarım. Ama bir karım 24 saat boyunca hiç uyumadan avını bekleyen bir avcı gibi. Benim o boş vakitlerimi. Saldırıp hunharca parça pinçik etmek için gözlüyor, bekliyor. Beni stüdyo dışında boş bulduğu anda günümü abuk sabuk işlerle dolduruyor saniyesinde. Ay hadi Bayce, tam 12 yıldır hiç görüşmediğim...

0: neredeyse hiçbir ortak yönümüz kalmamış, adını bile hatırlamadığımız insanlarla brunch kisvesi altında küçük bir omlete dünyanın parasını ödeyip kurutulmuş o yanlış pişirilmiş yumurta lüks mekanlara gitmek zorunda kalayım. Yemin ediyorum bir daha evlenmeyeceğim. Yok. Bak. Ama evde yaptıklarıyla o savunduğu büyük fikirler birbirini hiç tutmuyor. Sinirden kendi ayaklarımı yavaş yavaş kemirerek bitirmek istiyorum. Ufak ufak yukarı doğru bitirip en son ağzımı da yutup sıfırlamak istiyorum kendimi.
1: Ben deyicim.
0: Kapana kısılan vahşi bir tilkinin avcıya yakalanmamak için kendi ayağını yiyip... Evet, ona kurulma. Feci bir psikoloji bu çocuklar. Belki ne bileyim. Canhıraş çığlıklarımı görünce insafa gelir de nutuklarına bir ara verir diye. Geçenlerde dedi ki neden aynı işi yapan bir erkek kadından her zaman daha fazla para kazanıyor? Bir kere bu konuda tamamen varsayımlar ve sosyal medya efsaneleri üzerine fikir yürütüyor. Çünkü o kadının şirketteki diğer yöneticilerle olan kurumsal ilişkilerini, performans raporlarını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Personel müdüründen genel müdüre, patrona kadar arkada gizli bir saadet zinciri kurduysa benim düz bir çalışan olarak nasıl açık atmama imkan yok. Anlatabiliyor muyum? Kadın veya erkek bir şey fark etmez. Burada cinsiyetler ötesi bir iletişim zincirinden bahsediyoruz. Üstelik tabii ki erkekler bazı durumlarda daha fazla para kazanmalı. Yargılı davranmayın. Bir saniye beni sakince dinleyin. Kadınlar, hanımlar, erkekler. Yani eğer dünyada tam bir adalet olsun istiyorsak hayattaki zorluklar karşısında erkeğe de bazı küçük ayrıcalıklar ve avantajlar sağlamalıyız. Biliyorsunuz lüks bir yolcu gemisi batarken önce kadınlar ve çocuklar diye bağırıyor. Ondan sonra sen gelip diyemezsin neden erkekler iş hayatında daha fazla kazanıyor. Alo. Ya buraya hayatta kalma riskimize karşı biraz daha fazla kazanalım. Kazanma farkında %12,5 falan yani. Gemi batarken yaşamaya devam etmesi uygun olanlar diye öncelikli bir sınıfa dahil edilmenin de bir bedeli olsun değil mi? Hey hala hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ayrıca pazar günü YKS sınavına girecek tüm genç kardeşlerim aslanlar gibi başarılar diliyorum. Kendinize güvenin. O sıraları sallayıp çıkın. Pazar günü kutlayacağımız babalar gününüzü de şimdiden canı gönülden tebrik ederim. Babalarınıza sarılmayı ihmal etmeyin. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force

0: uzun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Serviste yenilen... ...yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve... ...üzeri mekanik işlemlerde... ...4 bin liraya varan Opet yakıt puan... ...veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için... Fiat.com.tr.
10: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz

kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.